Yan yana aynı köprü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

kuş yaprak gibi düşerken damdan. Bir rah gibi uzun sesli koptun dudaklarımdan. Dön ay yüzlüm,

en iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo Kulübü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanelerinden 27'sini hizmete açtık. 13'ünün yapımı sürüyor. Milletimizde sağlıkta yaşanan değişimi görüyor. Sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet 2002'de %39,5 iken 2025'te %69,4 seviyesinde dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün Türk milleti savunma sanayindeki kritik ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kendi imkanlarıyla, kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle hayata geçirebilecek bir seviyeye geldi. Bugün kara araçlarında, deniz platformlarında, firkateynleriyle, su altı araçlarıyla, hava araçlarıyla, uydularıyla, siber güvenlik sistemleriyle savunma sanayinde %80'in üzerinde.

yerinde bir yerlilik oranına erişmiş bir ülkeyiz dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Sanal medya platformunda çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatılan Ali Tarakçı gözaltına alındı. Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük kesin bir plan sunduklarını belirterek kararın Washington'a ait olduğunu söyledi. Spor. Türkiye Amili Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. Amili takım teknik direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanelerinden 27'sini hizmete açtık. 13'ünün yapımı sürüyor. Milletimizde sağlıkta yaşanan değişimi görüyor. Sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet 2002'de %39,5 iken 2025'te %69,4 seviyesinde dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün Türk milleti savunma sanayindeki kritik ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kendi imkanlarıyla, kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle hayata geçirebilecek bir seviyeye geldi. Bugün kara araçlarında, deniz platformlarında, firkateynleriyle, su altı araçlarıyla, hava araçlarıyla, uydularıyla, siber güvenlik sistemleriyle savunma sanayinde %80'in üzerinde bir yerlilik oranına erişmiş bir ülkeyiz dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Sanal medya platformunda çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatılan Ali Tarakçı gözaltına alındı. Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük kesin bir plan sunduklarını belirterek kararın Washington'a ait olduğunu söyledi. Spor. Türkiye A-Milli Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. A-Milli Takım Teknik Direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle, Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

Pembe. Alabildiğine pembe. Pembe. Küller düşüyor gözlerime. Belki bir ışık, belki bir aşık. Hatıralar içimde karma karışık.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. 1 Ocak 25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı 714'e ulaştı dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 400'den fazla etkinlikle sanatseverleri buluşturan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı. Festivalin yerel sanat üretimini destekleyen ve kültürel mirası yeni kuşaklarla buluşturan yönüne dikkat çeken Ersoy, bu mirası yaşatan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu. Fon soruşturmasında Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazdı. Başsavcılık fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım-satım verilerinin yanı sıra özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet tutar ve bakiye bilgilerinin gönderilmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde yeniden açılabileceğine dair hazırladıkları planı ABD tarafına ilettiklerini belirterek, ABD tarafında bir anlaşmaya varma ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma konusunda ciddiyet varsa şu anda her şey hazır dedi.
1: Spor.
0: Türkiye A-Milli futbol takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. A-Milli takım teknik direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. 1 Ocak-25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı 714'e ulaştı.

0: ulaştı dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 400'den fazla etkinlikle sanatseverleri buluşturan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı. Festivalin yerel sanat üretimini destekleyen ve kültürel mirası yeni kuşaklarla buluşturan yönüne dikkat çeken Ersoy, bu mirası yaşatan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu. Fon soruşturmasında Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazdı. Başsavcılık fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım satım verilerinin yanı sıra özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet tutar ve bakiye bilgilerinin gönderilmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde yeniden açılabileceğine dair hazırladıkları planı ABD tarafına ilettiklerini belirterek, ABD tarafında bir anlaşmaya varma ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma konusunda ciddiyet varsa şu anda her şey hazır dedi.
1: Spor.
0: Türkiye A-Milli Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçında ise Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. A-Milli Takım Teknik Direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. 95.5 Radyo Kulübü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan.
1: 95.5 Radyo Kuruluşu.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. 1 Ocak-25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı 714'e ulaştı dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 400'den fazla etkinlikle sanatseverleri buluşturan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı. Festivalin yerel sanat üretimini destekleyen ve kültürel mirası yeni kuşaklarla buluşturan yönüne dikkat çeken Ersoy, bu mirası yaşatan somut 10

0: olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu. Fon soruşturmasında Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazdı. Başsavcılık fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım-satım verilerinin yanı sıra özellikle Temmuz-Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet tutar ve bakiye bilgilerinin gönderilmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde yeniden açılabileceğine dair hazırladıkları planı ABD tarafına ilettiklerini belirterek, ABD tarafında bir anlaşmaya varma ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma konusunda ciddiyet varsa şu anda her şey hazır dedi.
1: Spor.
0: Türkiye A-Milli futbol takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. A-Milli takım teknik direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber 95.5.

kuşusun, bensek bir akü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

ortalık bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası. Ritimle dans et. Olmazsa olmaz. Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın? Ritimle dans et. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Aç radyonu. Tüm hitlerle beraber buradayız. En son hit şarkılar. Şarkılar. Şarkılar. Buradayız. Buradayız. Aç radyonu. Maxi Show.

0: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
1: Evet. İyi bir haber almanın tam evet. Zamanı.
2: Baksı Show başlıyor.
1: Ne?
3: Sonunda.
1: Şimdi mi? Evet. Şimdi.
4: Bence bu muhteşem.
5: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
6: Bunu ne kadar uzun zamandır bekliyordum bilemezsin.
5: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
7: Artık başlasın.
2: Baksı Show başlıyor.
8: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
9: Gözleri!
10: Fazlasıyla muhteşem!
9: Ne çok çekici.
11: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Baksı Show başlıyor.
12: Maxi Show.

Herkese merhabalar, kucaklar dolusu, selamlar, sevgiler, saygılar. Efendim Radyo Kulüp'tesiniz, Maxi Show'dasınız. Maxi Show başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 19.09 radyonuzda saatler 22'ye kadar bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en farklı radyo programında olacaksınız. Her zaman olduğu gibi en güzel şarkıları, en özel şarkıları bu frekansta dinleme ve dinletme imkanına sahip olacaksınız sevgili dinleyenlerimiz. Bulunmuş olduğunuz ortamlara ve mekanlara konuk olmaya devam edeceğiz. 22'ye kadar burada olacağız. Kaliteli müzik yine bu frekansta olacak, yine sohbetimiz olacak. Gecenin konusu belki olacak, belki olmayacak ya da kendi belirlemiş olduğunuz bir konuyla da yayınımıza katılabileceksiniz. O zaman şöyle bir ceza yorumuyla sus pus radyonuzda olsun. Sonrasında burada olmaya devam edelim. Programımızın açılış çalışmasını Feridun Düzelç yaptık. Dipteyim, sondayım, depresyondayım demişti. Ve hemen ardından ceza ve sus pus. Şimdi Radyo Kulüp'te Maxi Show'da. Maxi Show.

Efendim ceza radyonuz oldu. Sus pus ve hızımızı hiç kesmiyoruz. Ne yapıyoruz? Çakal'la programımıza devam ediyoruz. Çakal radyonuz olacak. Cezanın ardından geliyor. Çakal ve Damla Arsın radyonuzda. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Radyo kulüptesiniz, Maxi Show'dasınız. Program devam ediyor. Birazdan geleceğiz. Bu şarkıdan sonra belki bir şarkıyı daha yay verebiliriz. Sonrasında yine buradayız. Burası

0: Teşekkürler. Bakalım. Mentu aramıza katılmış. Hoş geldin Ayfer. Yayınlar İstanbul'dan demiş. İstanbul'dan selamlar diyor. Teşekkür ediyorum. Pekala, program devam ederken şimdi ise Poizi, Şam ve Era 7 radyonuzda olacak bir düet çalışması. Bana Sor Artık Sen Yoksun radyonuzda olacak. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda, Radyo Kulüp'te.
1: Değişiyor hayatımız, yolun sonundayım. Burada gülüyorlar babacığım, inanamadım. Ölüme koşuyorum da henüz yorulmadım. Bu satındakilerden.

0: sor bütün acıları. Daha zor silahtan beş kat saklamak herkesten gözyaşlarımı. Bana sor mutsuzluğu, bana sor bütün acıları. Daha zor silahtan beş kat saklamak herkesten gözyaşlarımı. Beni öldüren atışlar değil o bakışlar. Ölümsüz aşk vardı, ölmeyen aşık var mı? Beni öldüren atışlar değil o bakışlardı. Sana yazılan değil, senin yüzünden silinen şarkılar mı? Hangisi daha da silah mı, yoksa gözyaşını saklayışlar mı? Ayakta alkışlar mı, ayağa atışlar mı? İki şık da okey, yalan söyle. İkisinden başka bir şık var mı? Teki düşürür kırmızı ışık da benim jockey. Seni seviyorum ya da işli be. Diller farklı, duygular farksız. Kaç kere baktım kilitli kapını. Deli era yedi kapım kafadan kırık rahatsız. Tranş Fransız avya bir Alman. Herkese ormanımızdan selam. Acilen lazım çeken toparlanmam. Gözlerin hala aklımda bebek eran. Kurtulmak unutmaktan daha zor. Ayrılığı bilirsin yalnızlığı bana sor. Hasmına değil şakağına silah dayanmak neden iki kat daha zor. Bana sor mutsuzluğu, bana sor bütün acıları. Daha zor silahtan beş kat saklamak herkesten gözyaşlarımı. Bana sor mutsuzluğu, bana sor bütün acıları. Daha zor silahtan beş kat saklamak herkesten gözyaşlarımı.
1: Efendim bu güzel şarkının ardından yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi güzel bir Mabel Matiz çalışmasına yer vereceğiz. Bu şarkıyı sevgili Oya'ya armağan edeceğiz. Oya kuaföre göndereceğiz. Bu şarkıyı Bartın'a göndereceğiz. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Edeceğiz zaten, ediyoruz. Evet. Program devam ediyor yani. Mabel Matiz ve Halleylim. Halleylim mi? Evet, Leylim. Niye hep yanlış söyleyecek gibi hissediyorum ki?

Mabel Matiz, Hayli İlim Radyonuzda olduktan hemen sonra devam ediyoruz. Yayına hoş geldin Max demiş. Teşekkür ediyorum. Şimdi çalacağımız şarkıyı da Ayfer'e armağan etmiş olalım. Ayfer için gelecek. Şimdi çalacağım Mahzun Kırmızıgül çalışması Dinle Radyonuz olacak. Bu şarkı bir dönem ortalığı ne kasıp kavurdu değil mi? Değil mi? O zamanlarda her yerde bu şarkı dinleniyordu. Uzun zaman oldu bu şarkıyı yer vermeyelim. O zaman bu şarkı sevgili Ayfer'e geliyor. Ayfer senin için geliyor şarkı. Şarkı sonrasında buradayız. Hiçbir yerlere kaybolmayın. Birazdan geliyorum.

Hiç hızımızı kesmeden devam edelim. Dilan, radyonuz olsun. Evet, Dilan dom dom kurşun diyor. Dilan çıtlak radyonuzda olacak. Ardından ben yine tabii ki buradayım. Radyo kulüpteyim. Maxi Show'dayım. En enerjik şarkıları bu akşam sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizlere dinletmeye devam edeceğim. Dışarıda da ben gelirken yağmur yağdı mı yağacak? Hani yağsam mı yağmasam mı arasında bir böyle gidip geliyordu. Aslında yağmurlu havalarda genelde böyle insana bir miskin olur. Böyle slow şarkılar dinler ama biz de o miskinliğe inat, enerjisi yüksek şarkılar dinlemeye, dinletmeye devam edeceğiz. Maxi Show.

0: Çıtlak ve Dom Dom kurşunu radyonuzda oldu. Buraya yine enerjisi yüksek bir şarkı bırakıyorum. Havanın miskinliğine inat. Hop hop hoplayacağımız, zıp zıp zıplayacağımız şarkılara yer vermeye devam ediyoruz. O havanın miskinliğine inat, yani o sonbaharın miskinliği var ya hani. Dün akşama dolunay vardı değil mi? Ya da ben mi öyle gördüm? Yo, dolunay vardı. Dün akşam mıydı o ya? Hatırlayamıyorum. Biraz daha bence radyonuzun sesini açın. Siz de bu sese kulak verin. Hangi sese mi? İşte bu sese.
1: Mama Maxi Show. 95.4

Evet, Uhde Seçili ve Uhde radyonuzda oldum. Devam ediyoruz programımıza. Şimdi ise yolumuza Çelik'le devam edeceğiz. Şarkıyı biliyorum böyle yarıda kesme gibi olduk ama Seçil'in bu şarkısının daha kaliteli bir versiyonuna yer vereceğim ilerleyen dakikalarda.

0: Hadi bakalım o zaman Çelik sen yoluna ben yoluma DJ Remix radyonuz olacak. House Remix 2026. Sonrasında yine ben burada olmaya devam edeceğim. Kimler nerelerde ne şekilde dinliyor ise bu şarkıyı ben sizlere armağan ediyorum. Hepinize armağan olmuş olsun benden bu güzel şarkı.
1: Şu aşkın hiç adaleti yok mu?

bir cover şarkı çıktı bu. Pekala, Kenan Doğulu'yla devam edelim. Ama bu sefer Kenan Doğulu'yla devam edeceğiz. Yani şey değil. Az önce Çelik dedik, Çelik çıkmadı ya. O zaman geliyor, hatta geldi bile Kenan Doğulu. Doktor DJ Burhan Karaman remixi radyonuzda olacak. Ardından ben yine burada olmaya devam ediyorum, edeceğim. Ve biliyorum, farkındayım, remix şarkılara yer veriyorum. Diyeceksiniz ki havada yağmur yağıyor şu anda, niye böyle şarkılara yer veriyorsun? Az önce de söyledim ya, o yağmurun miskinliğine inat bu şarkılara yer veriyorum. Belki ilerleyen dakikalarda yağmura özel şarkılara da yer verebiliriz. Pekala. Kenan Doğulu sonrasında ben geleceğim. Bir yerlere ayrılmayın.

Program devam ediyor. Sevgili Ayşe aramıza katıldı Eskişehir'den. Eskişehir'e selamlar, sevgiler, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Nasılsın demiş. Nasıl olayım? Nasıl olayım?

Mert, sen nasılsın? Şimdi çalacağım şarkıyı da sevgili Ayşe'ye ve Eskişehir'e armağan etmiş olalım. O zaman Çalkala Hadi Adamım radyonuzda olacak. Seden Gürel son derasında ise yine buradayız. Enerjimizi şimdilik düşürmüyoruz. Daha biraz daha yüksek.

Adamım radyonuz oldu, adamım çalkala diyor. Pati dostu aramıza katıldı. Selamlar yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Ayşe vuu diyor. O da iyiymiş. İyiyim ben demiş. Pekala, şimdi çalacağımız şarkıyı da o zaman yine hızımızı düşürmeden Pati dostunu armağan edelim. Pati dostu senin için geliyor. Çilli bom bom bom. Çilli bom bom bom. Ooo çilli. Çilli sevgilim, çilli. Var mı çilim bilmiyorum ama. Hadi bakalım gelsin o zaman. Esra Sezer, çilli bom radyonuzda. Pati dostuna gönderiyoruz bu şarkıyı. Sonrasında bakalım hangi şarkı kime gidecek? Belki de bana gidecek. Belki de bilmiyorum kim katılacak yayına. Maxi Show 1 Instagram hesabım. Instagram'da canlı yayındayız. Maxi Show 1.

Esra Sezer Vekilli Bom radyonuz oldu. Sevgili Pati dostu da şarkısını bence çok beğendi ki. Evet, oynayan kadın emojileri gönderiyor. Allah Allah yazıyor. Ve şimdi dansöz radyonuz olacak, dansöz derken yani Serdar Ortaç'tan Dansöz adlı çalışmasına yer vereceğiz. Geliyorum biraz daha yine. Ayfer bir şey yazmış, ona bakmam lazım. Dur bir göreyim, Ayfer'in yazdığını. Görmem lazım. Göremiyorum ama şimdi.

Aykut, Ayşe, Hakan efsane grup diyor. Anlayamadım ama olsun. Çok teşekkür ederim. Değerli Max demiş. Rica ederim. Ne demek sevgili Pati dostu.

Demirtaş'ın hemen ardından öyle bir şarkı yayınlayacağım ki, öyle bir şarkı çalacağım ki şimdi ya, oturduğunuz yerden böyle böyle oynama şeyinde neyinde bulunacaksın? Oynama gayretinde bulunacaksın diyelim ona. Evet, oturduğunuz yerden bile böyle oynamak isteyeceksiniz. Öyle bir şarkı diyeceksiniz, öyle bir şarkı var mı? Var. İşte o şarkı geliyor. İşte o şarkı, bu şarkı.

Oynamaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Yerinizde oturduğunuz yerden beri oynamak istediniz mi? Şimdi yine enerjisi yüksek olduğuna inanmış olduğum bir şarkıyla yolculuğumuza devam edeceğiz. Geliyor o zaman enerjisi yüksek olan bir şarkı. İrem Derici'den bahsediyorum. Yok, Bitter değil. Dantel şarkısına yer vereceğiz. Dantellenmiş geceler, kan kırmızı ojeler. Daha neler bakalım neler varmış. İrem Derici, Dantel radyonuzda. Hemen ardından ben yine buradayım. Radyo kulüp burası. Maxi ben. Maxi Show.

0: Ellenmiş geceler, kan kırmızı ojeler, çık çık çık, daha neler neler. Pekala, program devam ediyor. Tayfur Terzi aramıza katıldı. Hoş geldin Tayfur Terzi. Fulya Ünal aramıza katıldı. Fulya, sen de hoş geldin.
1: Beni yak, beni yık, beni hapset içine.
0: Madem o kadar gecelerden bahsettik, yansın geceler dedik. Ayfer de yansın geceler deyip bir tane UFO göndermiş bana. Ha?
1: İçine çık dedim. Yanıp yanıp söndüğümden haberin yok.
0: Geceler demişken bir şöyle bir Seda bacımızdan bir şey dinlemez miyiz ya? Ah geceler. Ah geceler, ah. Şarkının ardından yine tabii ki buradayız.

0: şarkısının ardından ise şöyle gözümün ucuna bir şarkı ilişti. Acaba bu şarkıyı yer versem, yer vermesem mi arasında bir gittim geldim ama yer vereceğiz gibi gözüküyor bu şarkıya. Kim söylüyor
1: yaktın,
0: bu şarkıyı?
1: Yaktın yandır.
0: Heh, yaktın yandırdın beni.
1: Zalim aldattın beni. Ne dedin de darıldın. Bir pula sattın beni.
0: Ayşe de oynuyor hoba diyor. Hep beraber o zaman.
2: Maxi Show.
3: Maxi Show.
0: Maxi Show 1 Instagram hesabım. Maxi Show 1 Instagram hesabım. Instagram'da canlı yayındayız. Bekleriz. Dileyen Instagram'dan, dileyen radyodan, dileyen televizyondan, dileyen telefondan, tabletten, bilgisayardan her an, her yerde, her şekilde beni dinleyebilirsiniz.
3: Maxi Show.

Kaldırdım beni, radyonuzda oldu. Bakalım bana Ferdi Tayfur'dan bana sor istesem demiş. Gündüz çalışma gelsin Serkan'dan armağan olsun demiş. Ferdi Tayfur değil de bu çalışmaya yer vereceğiz. Senden armağan olsun. Serkan'dan gündüz çalışanlarına armağan oluyormuş. Bakalım. Tek yaşamanın en güzel yanı bu demiş. Hangi yanı? Nazan Öncel'den Aşık Değilim Olabilirim şarkısı rica etsem

Harun Kolçak'ı vermem, seni ellere vermem dedi ve ardından ise aşık değilim olabilirim Pati Dostu için gelecek. Pati Dostu ise daha doğrusu bu şarkı formatımıza uygun olan şarkılara yay veriyoruz sevgili dinleyenler.

0: Pati severleri geliyor bu güzel çalışma. O zaman Nazan Öncel geliyor. Gelmedi. Geliyor. Hah, gelecek. Geldi.
1: Artık sana git diyebilirim. Kendim kendime yetebilirim. Sana karşı...
0: Ya ben de ara sıra düşünüyorum ya. Aşık değilim, olabilirim. Olabilirim. Sana inat yapabilirim. Her an aşık olabilirim diyor ya şarkıda. Ben oraya bitiyorum ya. Hakikaten oraya bitiyorum burası da. Sana ya, inadına insan aşık olur mu? Bilmiyorum, olur mu? Bir sormak lazım size. Cevabını siz verin. İnsan inadına aşık olabilir mi ya? Şarkıda diyor sana inat yapabilirim mi? Her an aşık olabilirim diyor. Sevgi Çemberi Talat aramıza katıldı. Aksaray'ın Sesi Radyosu'na buradan selamlar. Kardeş radyomuza selamlar. Sevgili Talat'a selamlar, sevgiler. Nazan Öncel aşık değilim olabilirim. Pati dostuna gelecek. Pati dostu, sence insan bir inat uğruna aşık olabilir mi başkasına?

Aşık değilim, olabilirim. Nazan önce radyonuzda oldu. Eyvallah cansın demiş. Sen de cansın sevgili Talat. Sevgi çemberi Talat. Pekala devam ediyoruz. Sorduydum ki. Evet ne demiştik? İnsan bir inat uğruna bir başkasına aşık olabilir mi demiştim ve bunun cevabını Patidos'una sordum. Patidos da demiş ki olur demiş, bal gibi de olur demiş, reçel gibi de olur demiş. Yani reçel gibi de olur, bal gibi de olur diyor yani. Ne demiş? Verdiği emeklerin karşısında nankörlük gördüyse bal gibi olur demiş. Evet, verdiği emekler karşısında nankörlük gördüyse bal gibi olur diyor. Ben de reçel gibi olur diyorum. Pekmez gibi olabilir. Çikolata gibi olur, şeker gibi olur. Ama bazen bazı şeyleri olduramayabiliyoruz, değil mi? Bazı şeyler olmayabiliyor. Yani çalışıyoruz, çabalıyoruz, öyle yapıyoruz, olmuyor. Böyle yapıyoruz, olmuyor. Şöyle yapıyoruz, olmuyor. Olmuyor işte, olmuyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor yani. Olmayınca da yapacak bir şey yok. İnsan, karşındaki insana verdiği değeri sonuna kadar hissetmeli bence demiş. Kesinlikle ben de katılıyorum. Yani birine değer veriyorsan, karşındaki insan da sana değer vermeli ki... Ya onu hissetmen lazım, değil mi? Hissetmezsen aşık mı olursun? Yok, olmazsın ama. Ama inat uğruna da yani kalbim elden gidiyor. Olabilir. Her an aşık olabilirim yani. Aşk elektrik meselesi diyor. Yani çok elektrik kesiliyor. Sizin oralarda çok kesilmiyor herhalde. Çok teşekkür ederim demiş Pati dostu, rica ederim, ne demek. Olur olur demiş, bal gibi olur demiş Pati dostu. Hadi bakalım hayırlısı diyelim o zaman. Olmuyorsa istemediğimizden demiş sevgili Ayşe, yani istesek olur diyor. O zaman olmuyorsa ne yapacaksın? Olmuyorsa olmuyordur. O zaman fazla şey yapmaya, şey etmeye gerek yok o zaman, değil mi? Fazla. Olmuyorsa olmuyordur. Zorlamaya gerek yok. O zaman olduramadık diyelim. Olmuyorsa zorlamayacaksın. Ya da yiyemeyeceğin muzu soymayacaksın. Bu da çok iddialı oldu ama yiyemeyeceğin muzu soymayacaksın, evet. Çok iddialı. Özendim bezendim her seferinde.

insan istediği her şeyi yapar diyor sevgili Ayşe. Ben de çok şey istiyorum ama bazı şeyleri yapamıyorum, olmuyor yani. Olduramıyoruz demek ki. Her şeyin hayırlısı demiş Pati dostu. Kesinlikle öyle, ben de katılıyorum. Her şeyin hayırlısı. Yani hayırlı olsun.

aşk nedir? Elektrik diyor. Evlilik nedir? Faturası demiş. Burada çok ince bir detay var. Aşk diyor, elektrik diyor, elektrik meselesi o demiş. Aşk, evlilik ise hani evlilikle aşk arasında çok fark var ama yani. Evlilik başka bir şey, aşk başka bir şey. Aşk, elektrik, evlilik faturasıymış. Sevmek diye bir şey de var. Ah doktor, doktor. Ne koyan? Bütün doktorlara armağan edelim bu şarkıyı. Doktor, hep doktor. Bu sıcaklar bile beni donduruyor. Bir dilenci vücudunda sigara yanıklarıyla. Sevdiğim bir şarkı Teoman. Doktor radyonuzda olacak. Bütün doktorlara armağan edeceğiz bu şarkıyı. Evet arkadaşlar, bazen gerçekten de istemiş olduğumuz şeyler olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Saçım başım dağılmış, sanki bana benzerler. Doktor, doktor. Kurtar beni doktor. Doktor, doktor. Hadi bir doktor dinleyelim be.

Doktor, ah doktor. Pekala, devam ediyoruz. Olmuyorsa unut demiş. Bayağı bir kesin. Yani kestirip atmış ya. Olmuyorsa unut gitsin demiş ya. Sıradaki ne? Hemen olmuyorsa. Hepimiz aynı durumdayız demiş. Durum hangi durum? Yani hepimiz aynı durumdayız derken yani durumu ben anlayamadığım için soruyorum. Ayfer, durum ne durum yani? Nasıl bir durum bu? Nasıl hepimiz aynı durumda? Güzel bir durumda mıyız? Kötü bir durumda mıyız? Bilemedim yani. Zorla mı güzelim radyonuz olsun? Evlilik aşkı öldürüyor diyor şarkıda. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de öyle mi? Evlilik aşkı öldürüyor mu? Maxi Show bir Instagram hesabım. Beni takip alır mısınız?

İlk aşkı öldürüyor mu, öldürmüyor mu? Gitsin bir zamanı var, zorlama güzelim. Ah, Pati Dost demiş ki, bence öldürmez demiş. Bence öldürmez demiş. Herhalde süründürür mü diyor. Yani yok, öldürme yani. Ben karışmam. Ben anlamam. Ben bilmiyorum. Ben soruyorum sadece. Bilmiyorum. Rabbim herkesin kalbine ve kavmine göre versin inşallah demiş. Amin diyelim. Kavline göre versin.

evlilik aşkla aşkla birlikte insanı da öldürür mü diyor. Yo, 40 yıl hani böyle o şarkıya da yer verelim.

sevip sevdalanalım sonrasında 40 yıla yer veririz. Her türlü peşindeyim diyor sevgili Ayşe. Yani beni takip edin değil mi ya? Takipteyim diyor. Her türlü peşindeyim. Peşindeyim. Takipteyim diyor yani.

bence de zorlamak, zorlama pardon, zorlamamak lazım diyor. Bence zorlaman lazım yani, zorlaman lazım. Peşinden koşman lazım, peşinden gitmen lazım aşkının. Seviyorsan, gerçekten bir şeyler hissediyorsan sonuna kadar çabalaman lazım. Hiçbir şey sorma, aklım baş... Ama yani umursamıyorsan, aman diyorsan o zaman yani dediğin gibi zorlamaya gerek yok yani. Harika bir şarkı demiş, kesinlikle öyle, katılıyorum ben de. Evlilik konusunda susma hakkımı kullanıyorum demiş. Ama kullanma Ayşe, ne olur bir söyle, senden de bir şey alalım, bir kelam alalım ya, ne olur be. Ayşe sen ne düşünüyorsun evlilik hakkında? Biliyorsun evlilikte iki dönem vardır. Birincisi cıcım ayları, ikincisi ise öcüm ayları. Evliler bunu gayet iyi bilirler. Bekarlar da birazdan bunun nasıl bir şey olduğunu öğrenecekler. Hani Ayfer demiş diye evlilik işte aşkla şeye benzer, evlilik elektriğe benzer, aşk elektrik, evlilikte faturası demiştim. Ben şöyle diyebiliyorum. Şöyle, evlilik bir otobüse benzer. Duraktakiler binmek, içindekiler inmek ister. Değil mi? Durakta bekliyorsun, otobüs yaklaşıyor, aman şu otobüse bir bineyim de dersin. Eğer ki otobüsün içindeysen, yani demek ki evliysen, o otobüsten inmek istersin. Öyle derlerdi büyüklerimiz. Evlilik otobüse benzer. İçindekiler inmek, dışındakiler binmek istermiş. Peki siz hangi taraftasınız?

Ya demiş karşılık vermezse ne diyor? Karşındaki insan diyor ya karşılık vermezse yanındaki insan karşılık vermezse sen karşılık vermesini sağlamak için çabalaman lazım. Yani bir kişi sana karşılık vermiyor diye pes ediyor sana.

hoşgörü, anlamak ve anlaşmak bunlar çok önemli şeyler demiş. Evet, çok önemli şeyler onlar. Sevgi hoşgörünün ikinci adıdır. Hoş görmek hayatın en güzel tadıdır. Şöyle bir bak kendine, senin kusurların yok mu? Affetsen de sevdiğini, sevdiğine bu çok mu? Diyor İlhan İrem. Biz öyle diyoruz, Ayfer'de bekar gezelim diyor. Haydi Ahmet'im. Çok güzel anlattın demiş. Otobüs meselesi mi? Evlilik otobüse benziyor. İçindekiler inmek, dışındakiler binmek ister. İçinden şeyler geçiyor. Her durakta duruyor, inmiyorsun. Yaya gezmek diyor sevgili. Kim demiş bunu? Yaya gezmek. Ayşe demiş. Sevgi emektir diyor. Bak, gecenin konusunu buldum. Aşk nedir diye soruyorduk önceden. Sevgi ya da işte sevgi nedir diye sorayım. Bu önceden başına Z koyarak söyleyeceğim bir sakız vardı. Zıp sevdi. Z koydum için öyle diyoruz. Zıp sevdi sakızları. İçerisinde aşk bilmem nedir, aşk şudur, aşk budur yazıyordu. Siz de sevgiyle ilgili bir şeyler yazabilirsiniz bana. Sevgi emektir. Sevgi paylaşmaktır. Sevgi hoşgörüdür. Sevgi sevmektir. Uyduramadım. Hadi gelsin o zaman, sevdik, sevdalandık. Şarkının ardından buradayız. Bu şarkıyı hepinize armağan ediyorum. Sevenlere, sevilenlere, herkese yani. Sevginin değerini bilenler diyorlar ya, bir de bilmeyenlere niye armağan ediyorsak artık.

Sevgi paylaştıkça çoğalır diyor. Sevgi sevgiyle çoğalır. Söner her şey sevilmezse. Her sabah donar yüreğin seni bir şey beklemezse. Yolu sevgiden geçen herkese diyor şarkı. Pati dostu. Hemen ardından Ayşe demiş ki Maxi senin derdin ne diyor. Derdin ne bu akşam, akşam demiş, eşeğin aklına karpuz kabuğu, nasıl bir şey o ya? Eşeğin aklına, öyle miydi o, eşeğin aklına, kulağına mıydı o, suyunu, karpuz suyu muydu, yok değildi ya, kar suyu muydu? Yani burada eşeğin, eşeğin aklına karpuz kabuğu diyor, düşürdün diyor, yok öyle mi? Ama biz eşek demişken şöyle bir şey yapalım o zaman, dur. Eşeği saldım çayıra. Otlaya karnın doyura. Gördüğü düşüğü hayıra. Yoranında güzel şarkıdır. Kıraç Radyonuz olacak eş.

Bak sevgiden eşeğe geçtik değil mi? Ama dünyanın en güzel gözleri eşeklerde gerçekten de. Kocaman kocaman gözleri var eşeklerin ya. Şu kadar ya, bu kadar bu kadar göz olur mu bu kadar göz? Göz. Hadi kraliçe sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Ah Ayşe, ah! Elince kazın kuyusun, inim inim inindesin. Kefenin diken iğnesini, diken iğnesi, dikeninde kraliçe söylesin. Kayıt alacağım diyor şarkı mı? Kalk ay ay ay ay. Ay ay. Hadi bu şarkıyı ortaya bırakıyoruz. Bu şarkıdan sonra bakalım hangi şarkıya yay vereceğiz. Program nereye doğru gidiyor öyle ya? Nereye doğru?

sorarlarsa kim söyledi diyor. Sorana da diyor, sormayana da diyor. Pekala, olay yerinde ben yokum diyor. Herkes burada, Ayşe yok. Olay yerinde Ayşe yok. Zaten Ayşe bir şey yazdı diye bu şarkıyı çalmadık biz yani. Böyle denk geldiği için. Nasıl da denk geldi onu da bilmiyorum ama bir anda böyle denk geliverdi şarkı. Şimdi yine öyle bir şarkı denk geliyor. Çok cilveli, işveli, cilveli bir şarkı denk gelecek. Sendeki kaşlar bende de olaydı vay. Öyle miydi şarkı? Sendeki kaşlar bende de olaydı. Bayağı cilveli bir şarkı bu. Suzan kardeş, sendeki kaşlar bende de olaydı. Ah ah! Bakalım kaşlara. Kaşlar güzel.

Ah Ela gözlü, ah Ela gözlü küçük hanım, ayrılamam ben senden. Bak sevgiden konu açıldı, iki kelime yazıldı, ondan sonra yazan çizen yok biliyor musun? İki kelime yazıldı sevgiyle, aşkla ilgili, ondan sonra biz eşeği çayıra salıverdik yani. Şimdi o işveli cilveli şarkıyla programa devam edeceğiz. Ali Akkaya aramıza katıldı. Hoş geldin sevgili Ali. Maxi demiş, buyurun benim. Hadi bu cilveli şarkıyı, işveli ve cilveli şarkıyı Ali'ye armağan edelim. Seversin böyle cilveli şarkıları. Ali sever cilveli şarkıları ya. O zaman geliyor. Sendeki kaşlar bende de olaydı. Kimin kaşlarına yazıldı ki bu şarkı ya? Kimin kaşlarına baktığı yazıldı. Yani her bakılan yere şarkıyı hani göze yazılıyor, kaşa da yazılıyor. Ya nerelere şarkı yazılıyor bir saniye.

Tarağı diyor benden diyor. Özledik Max demiş sevgili Ali. Ben de özledim. Neler geldi başıma Ali, neler geldi. Ali. Diyor uzun zamandır motor bakımına gitmiştim diyor. Motordan çok bahsettik. Motordan düştüm en sonunda. Yani 25 gün evdeydim ya. 25 gün boyunca evdeydim. Motordan düştüm ya. O haftalar biz motordan her hafta, her yayında motordan bahsettik. Her motordan bahsettiğimizde Ali nereden çıkıyor? Ali yayına katıldı ve o hafta pazar günü hatırlıyorum. Bugün, şimdi gibi hatırlıyorum sanki. Şu an gibi hatırlıyorum. Yani motorda ön fren önemliymiş Ali. Ön frene bastım. Ön frene basınca bir garip oluyormuş. Ben de o gaflete düştüm yani. Ön frene basıverdim ya.

Yani dedik beddua mı aldık, ne oldu? Motordan o kadar bahsedersek en son motordan düşeriz. Odur budur motordan bahsetmiyorum Ali. Odur budur motordan bahsetmiyorum. Hadi bakalım o zaman biraz daha enerji, biraz

Bence sus demiş, yayından sonra eve gideceksin, hatırlatırım diyor. Evet, eve gideceğim. Gitmeyebilirim de ama yani. Hem Ayşe, sen nereden biliyorsun benim yayından sonra eve gideceğimi? Gideceğimi? Nereden biliyorsun? Belki misafirle gideceğim.

Dolana, ay dolana. Peki kanka gitme gel demiş. Sevgili Ali Göl yazmış bunu. Hemen ardından birisi Maxi'ye dur desin demiş. Yani. Durmaz. Durmaz o demiş, yolunu buldu diyor. Bir kere diyor. Ali bilir, durmam ben. Durmam. Durduramıyorum kendimi.

0: diye adamı demiş kaybettik diyor. Yok daha kaybolmadım ama yani daha kaybolmadım ama her an kaybolabilirim yani. Doğru yola sokmak lazım artık diyor.
1: Annem sakın yapma dedi.
0: Ya önemli olan zaten doğru yola sokmak.
1: Çok seviyorum anne dedi.
0: Yanlış yolda işimiz yok bizim.
1: Vay vay, vay benim halime.
0: Vay benim halime vay.
1: Dinlemedim anneciğimi, düştüm zalime.
0: Ah zalim, ah zalim.

vay benim halime vay. Seni düşünüyoruz bak demiş. Bir şarkını alır demiş, sana bir şarkı gelecek şimdi. Maxi'ye navigasyon açsan ona da bakmaz demiş. Yine bildiği yoldan devam eder. Hayat kısa diyor. Ya kesinlikle öyle. Navigasyon da bildiğini unutur diyor. Unuttururum. Hiç affetmem. O bile şaşırır diyor. Navigasyonu bile şaşırtır diyor. 100 metre sonra sağa dönün. Hadi oradan. 100 metre sonra sola dönün. Dönmem. Şimdi çalacağımız şarkıyı Ayşe'ye armağan edeceğiz.

Maxi dedikodunu yapıyoruz, neredesin demiş. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Hadi bakalım Ayşe'nin şarkısını çalalım o zaman. Ayşe'ye giriyor bu şarkı. Gel günaha girelim, yanalım gitsin, inceldiği yerden kopsun diyecek Emel Müftüoğlu. Çok güzel bir şarkı. Gönder gelsin demiş. Gönderdim, geldi mi? Geldi herhalde. Severim bu şarkıyı ben. Bana da demiş, sana da bundan sonra bir şarkı göndereceğim. Bu şarkıdan sonra Ali'ye bir şarkı göndereceğiz. Ali Akkaya'ya gelecek. İlk önce gel günaha girelim. Emel Müftüoğlu. Hemen sonrasında Ali'ye bakalım hangi şarkı denk gelecek. Ne çıkarsa bahtına artık.

0: El günaha girelim, yanalım gitsin, inceldiği yerden kopsun. Emel Müftüoğlu radyonuz oldu. Sevgili Ayşe'ye Eskişehir'e gönderdik bu güzel şarkıyı. Ardından ise Ali'ye bir şarkı göndereceğiz. Sıranı bekle demiş Ali'ye Ayşe. Benim şarkım sürpriz Ayşe diyor. Evet, Ali'nin şarkısı sürpriz bir şarkı. Çok sürpriz bir şarkı. Yok, bu değil tabii. Bu eski şarkısıydı çünkü. Bakalım, 30 Eylül Eskişehir'de maç var. Türkiye-Yunan karşılaşması olacak. Sportif demiş. YouTube canlı yayında olacak diyor. Sporcu arkadaşlarıma başarılar demiş. Ben de başarılar diliyorum. Bol şanslar. Bu arada sevgili Ayşe kickbox yapıyor. Arada korkmuyor da değiliz yani. Arada bizi ürkütüyor, korkutuyor ama yani korkuyoruz ama başarılar da diliyoruz Ayşe'ye. Ali de başarılar dilemiş. Bakalım söz konusu Max'i ne çalacak demiş. Geliyor. Paçi dostu da başarılar diliyor. Bakalım. Radyo Huzur aramıza katıldı efendim. Radyo Huzur, hoş geldin. Dedik yuh demiş ya. De o eski şarkı, eskide kaldı o yani. Bayağı eski. Miralay Kurt aramıza katıldı. Hoş geldin Miralay. Hadi şimdi Ayşe'nin şarkısını çaldık. Ali'nin şarkısına yer vereceğiz. O zaman geliyor Ali'nin şarkısı. Benim seçmiş olduğum bir şarkı. Ben kalender meşrebim. Güzel diyor, çirkin diyor, aramam diyor. Yani güzel aramam diyor. Çirkin de aramıyormuş. Yani bu ne arıyor o zaman bu? Yani güzel aramıyor, çirkin aramıyor. Ha, bir yerden sonra artık nefese değil mi? Nefes alsına doğru gibi gidiyor herhalde. Bu şarkı Ali'nin şarkısı. Maxi Show. Spor TV'de canlı yayında diyor. Görünmez adam mı oldu demiş. Bugün gözükmüyorum.
1: Ben kalender meşrebim. Güzel çirkin.
0: İyi yayınlar meslektaşım demiş. Radyo Huzur, teşekkür ediyorum. Bekliyorum demiş. Geldi ben kalender meşrebim. Neyi bekliyorsun? Bak geldi şarkı. Ben kalender meşrebim diyor. Güzel diyor, çirkin aramam diyor. Nefes alsın yeter diyor. Ali'nin şarkısı yayında. Geliyoruz birazdan, hiçbir yerlere kaybolmayın. Radyo Kulüp'te Maxi Show'dasınız.

0: sevgili Ali'ye gönderdik bu şarkıyı. Güzel çiçin aramam diyor ya, Ali demiş ararım ben diyor, ararım öyle bir ararım ki diyor, hani güzel şey, çirkin kadın yoktur derler ya, hani var ya. var. Niye canım, şimdi çirkin erkek varsa çirkin kadın da vardır ya, kadınlar çiçektir öyle, ama kadınlar çiçek tamam, ama çirkin kadında çirkin insan yoktur diyelim o zaman biz ona.
1: Yemem ben artık bunları, ters yüz ettim hayatım. Yemem ben artık bunları, ters yüz ettim hayatım.
0: Ayşe Gülünce Ali de yazmış ki ararım ben diyor, güzellik diyor. Mezarlarını bırakma. Söz konusu maxi olunca bir düşüneceksin diyor. İşime gelmeyince hep beş kere, hem de beş kere düşünmek gerekir. Düşünmek lazım demiş Ali. Beş kere az olur ama ya, beş kere.
1: Aşkın sudur.
0: Beş.
1: Arıyorsun sen belanı.
0: Ne olduysa yanlış yazıyorum hiç. Ben de hep yanlış basıyorum buraya. Niye yanlış basıyorsam, aslında şuraya basıp böyle doğru yere basmam lazım ama arada böyle yanlış bastığım yerler olabiliyor.
1: İşime gelmeyince hep hayatın kendisi sebep. Sen onca fırsatı tek.
0: Maxi, Maxi yazarken demiş, elin ayağın dolaşır diyor. Çarpılırsın vallahi.

Gerçekten de öyle mi? Çirkin kadın yoktur derler. Çirkin erkek vardır derler. Ben çirkin kadını da gördüm ya. Ne yaparsan yap olmuyor ya. Ne yap? Öyle yapsa olmuyor. Böyle yapsa olmuyor ya. Şimdi diyeceksiniz makyaj. Makyajla yapsa bir kadın güzel olmuyorsa olmuyordur. Neden suçlu? Bana düşman olacak kadınlar ama çirkin insan yoktur. Bilmiyorum, bir dönem sosyal medyada bir patates dolaşıyordu. Patatesi böyle kadın yüzü yapmışlar. Yani patatese onu yapan...

çirkin olsa da artık hepsi yapma demiş. Evet öyle, caddede dolaşırken 10 tane kadın görüyorsak eğer 10 kadından 9'u ya da 8'i birbirine benziyor. Burun aynı, dudak aynı, kaş aynı, saç aynı, göz aynı, göz aynı, göz aynı. 3 defa göz diktim, tamam. Çirkin güzel değil, orijinal kadın lazım diyor. Doğru diyorsun. Yani kimisinin dudakları böyle bir hatta 2 adım önden gidiyor dudaklar. Bayan dudak. Ya kimisine tamam yakışıyor. Yakışmayan da var abi yani. Dudak mıdır? Değil midir belli değil. Yani

dudak mı kulak mı belli değil. Yani dudak gibi gözüken kulak gibi de olabilir. Ya da kulak gibi gözüken dudak olabilir.

Bak ya bizim de diyor yine yanlış yazdı herhalde. Ha bizim de bak ya bizim de abi dediğimiz abla çıkıyor demiş. Nasıl yani? Ha! Öyleli diyorsun. Hayırlısı. Tercih meselesi, bir şey diyemem, ne diyeyim? Götür uzaklara aşk, neymiş görsün alem. Dem, ellerim tenime. Abla dediğin abi çıkıyor. Boşuma yar. Yani bu bıyıklı sakallı manasında mı oluyor, nasıl oluyor? abla dediğiniz abi çıkıyor, nasıl abla? Dem, çözemedim olayı ben ya da çözdüm de şu yani muzurluğa vuruyorum işi.

0: Ya jeton düştü demiş. Düşmedi diyeyim de sen biraz daha yazma hadi. Necati ablalar var ya diyor. Vurma lan vurma. Şey değil mi? Vurma lan vurma.
1: Dem hadi gel yanıma. Al beni kollarına. Şimdilik ayrıyız ama düştüm yine yollarına.
0: Var bazı ablalarda var öyle ya. Yani geçtiğimiz günlerde ya şimdi söylenir mi bilmiyorum ama bir ablanın bildiğin Ali senin kadar bıyıkları vardı ablanın ya. Bir abla sarı saçlı bir abla yani sarı saça o yani sarı saça o bıyıklar olmamış abla. Eleman diyor ki abi mi diyeyim abla mı diyeyim abi ne diyeyim ablam hadi kapıyı kapattık güzel bir şarkı arası vereceğiz sonrasında geleceğiz abla mı diyeyim abi mi diyeyim. Hadi Umut Kaya ve Mor Yazma radyonuz olsun.
2: Sen bana kızma.
0: Sen bana kızma.
2: Demesem moralini bozma.
0: Nerede Mor Yazma? Ha bir de şey var değil mi? Fistanın mor dallı vardı. Fistanı var mı fistanın mor dallı fistanı olan?

0: alacağım o yerlerden sana mor yazma. Evet, mor yazmanın ardından gözüme yine bir şarkı ilişti ki Canan Çal yorumuyla gelecek. Gözüme böyle ilişti şarkı. Yani ne yapayım, bu şarkıya ben yer vermezsem şimdi olmaz. Şimdi hatır kalır. Gözümün önünde duruyor şarkı. Şarkının ismi de şu. Canan Çal, al basmadan donu var, suya gider yolu varmış.
1: Al basmadan donu var ama yavrum gelene.

Canan Çal radyonuz oldu. Yaklaşık bundan 7 sene önce falan, 7 ya da 6 sene önce sevgili Canan Çal'ı konuk etmiştik programımızda. Buradan selam olsun sevgili Canan Çal'a. Şimdi Şişe'de Bade Durmaz şarkısına eninde sonunda geldik yani. Öyle yaptık, böyle yaptık. Sonrasında yani yer vermeye anca sıra geldi ya. O zaman geliyor. O yana da dön der sar beni. Bu yana da dön der sar beni.

yana da dönder sar beni, bu yana da dönder sar beni radyonuz oldu. Devam ediyoruz şimdi ise Suzan kardeşin ardından Şişe'de Bade Durmaz şarkısını dedik ve Kufi radyonuzda olacak Duman yorumuyla. Aynur Sarı aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Duman ve Kufi şimdi radyonuzda. Şarkının ardından ben yine burada olmaya devam edeceğim. Bu şarkıyı Aynur Sarı'ya göndermiş olalım.

Duman ve Kufi radyonuz oldu. Hemen ardından 90'lara gidiyoruz ve Hakan Peker'le programımıza devam edeceğiz. Hakan Peker'in şu şarkısına yer vereceğim. Camdan Cama diye bir şarkısı vardı, hatırlar mısınız? Bir anda aklıma geldi. Bu şarkıyı dinlemek istedim ve sizlere dinletmek istedim bu şarkıyı. Camdan Cama, ne şarkıydı be. Ama hala dinleniyor. Benden hepinize armağan olsun bu şarkı. Kimler nerede ne şekilde dinliyor ise, evlerinde, arabalarında, iş yerlerinde, halk otobüslerinde, dolmuşlarda, taksilerde, yolda yürürken, herhangi bir yer, nerede ne şekilde dinliyorsanız sizlere armağan olsun. Camdan cama bakışanlara da gelsin bu şarkı. Açalım radyonun sesini.

Ve Hakan Peker radyonuz oldu. 90'lardan bir çalışmaya yer verdik. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam 1992 ya da 93 yılına ait olan bir şarkıyla programımıza devam edeceğiz. Güzel bir şarkı gelecek. Yani Fatih Erkoç'dan bir şarkı yayınlamayı düşünüyorum. 92 ya da 93, 91 de olabilir. Net hatırlayamıyorum ama yani o yıllarda olan bir şarkıydı bu. Ellerim Bomboş radyonuzda olacak. 21.41 radyonuzda saatler, yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru geliyoruz. Son 20 dakikamız artık. 2-3 şarkı çalar, ondan sonra defolup gideriz buradan.

Bomboş ve Fatih Erkoç radyonuzda oldu sevgili dinleyenler. Şimdi ise Akdeniz Akşamları adlı çalışmayla programımıza devam edeceğiz ama Grup Merdiven seslendirecek bu şarkıyı. Haluk Levent'ten değil de Grup Merdiven'den dinleyeceğiz. Şarkı sonrasında ise son şarkımıza artık geleceğiz. Veda şarkımıza karşınızda olacağız. Şimdi Grup Merdiven ve Akdeniz Akşamları radyonuzda. Bu şarkıdan sonra muhteşem bir veda şarkısıyla karşınızda olacağım.

Evet, Grup Merdiven ve Akdeniz Akşamları radyonuzda oldu. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Dedim ya, muhteşem bir veda şarkısıyla veda edeceğim. Muhteşem bir şarkıyla veda edeceğim. O zaman geliyor, tabi bu değil, bu değil. Bizim şarkımız bu değil. Dur, şu olacaktı. Yazık oldu yarınlara radyonuzda olacak. Aşk şarkılarının romantik sesi yorumuyla, İlhan İrem yorumuyla gelecek. Mekanı cennet, dostları melekler olsun. Efendim, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Cuma günü saatler 20'yi göstermiş olduğunda yine ölmez de sağ kalırsam, yani sıra bende değilse, yine bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda, tabii ki Radyo Kulüp'te sizlerle birlikte olacağım. Cuma gününe kadar herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi, her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda ve her şey biter, bir şey asla bitmez. Işık ve sevgiyle baş baş.

Get tired.

maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

Sen biraz sen, nereye varsam bir anı. Ah o düştüğüm yollar artık aşka düşmüyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Verdiğimiz sözler artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlarda dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama ben artık gidiyorum.